0: elefant düşmeleri karşısında sinirte farkalarda türlü kaşanları yıkılması durumunu tutmaktadır.
1: Ben çok koyuyorum.